0: 你这个脂肪肝减轻点负担啊。哎，这个可以。
1: 哎，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，刀哥，